sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

sonsuza dek kalacağım.

0: şarkı sevmeyi bilenler için. Bu şarkı terk edip gidenler için. Yıllarca bekleyip boşu boşuna karşılık görmeden sevenler için. Ellerin olup da gidenler için. Karşılık görmeden sevenler için.
1: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

Koku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu. Tutku FM.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
2: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.
1: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
3: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
1: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
4: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
5: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
6: Baba büyüksün!
5: Diyerek babasına sarılıyor.
7: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
8: İyi.

Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Cücenoğlu et ve et ürünleri, sucuk, pastırma, kavurmada kalite. Toptan satışta güçlü tedarik, net güven. 0535 334 90 55. Çiftlik Mahallesi 4. Cadde numara 3 Gıda OSGB Tekeköy Samsun.
1: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 20 90.
2: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
3: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
4: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.
5: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
6: Frekansınız 105 olsun.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı 54 ilde sosyal medya platformları üzerinden tetikçi ve suç örgütlerine övücü paylaşım yapanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 258 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Şanlıurfa ve Kahramanmaraş okul olaylarını ve dijital riskleri araştırma komisyonu toplandı. Cumhuriyet Halk Partisi, DEM Parti ve İyi Parti'nin yanı sıra Eğitim Sen ve Birleşik Kamu İş, özel sektör öğretmenlerinin TBMM Çankaya kapısı önünde uğradıkları polis müdahalesini eleştirerek komisyon toplantısını terk etti. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin 29-30 Haziran tarihlerinde gerçekleştireceği mesleki çalışma seminerlerinin çevrimiçi yapılacağını açıkladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Avrupa Parlamentosu'nun ideolojik yaklaşımlarla ve çarpıtılmış bilgilerle hazırladığı Türkiye'nin gerçeklerini yansıtmayan raporunu en sert şekilde reddediyoruz dedi. ABD Merkez Bankası politika faizini %3,50-3,75 aralığında sabit tuttu. Federal Açık Piyasa Komitesi'nin toplantısının ardından yapılan açıklamada politika faizinde değişikliğe gidilmediği belirtildi. Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasının ilk karşılaşmasında Belçika'yı Ankara'da 3-0 mağlup etti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Final Serisi 3. maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Beşiktaş Gey'ini 82-71 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Polonya'dan Górnik Zabrze oldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.356 lira 87 kuruş, Amerikan doları 46 lira 44 kuruş, euro 53 lira 43 kuruş, sterlin 61 lira 71 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 78 dolar 72 sent, bir bitcoin 64.164 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.421 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Ege'nin iç kesimleri, Batı Akdeniz'in doğusu ve iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer pus görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
2: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4-469.
3: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 çift 060.
4: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
5: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi Sitesi'nde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, PPF kaplama, cam filmi, off-road pick-up aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracı

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 97 78.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
3: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
4: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
5: Frekansınız 105 olsun.

Mutlu FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: Aksesuar reklamları sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
1: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
2: Baba büyüksün!
1: Diyerek babasına sarılıyor.
3: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
4: Yakışanı yapar.
5: Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
6: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, off-road pick-up aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
2: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
3: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
4: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
5: Tutku FM 105, Tutkun bu frekansta. 105.

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
3: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
1: Asilon Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilon Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'nde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı 54 ilde sosyal medya platformları üzerinden tetikçi ve suç örgütlerine övücü paylaşım yapanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 258 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Şanlıurfa ve Kahramanmaraş okul olaylarını ve dijital riskleri araştırma komisyonu toplandı. Cumhuriyet Halk Partisi, DEM Parti ve İyi Parti'nin yanı sıra Eğitim Sen ve Birleşik Kamu İş, özel sektör öğretmenlerinin TBMM Çankaya kapısı önünde uğradıkları polis müdahalesini eleştirerek komisyon toplantısını terk etti. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin 29-30 Haziran tarihlerinde gerçekleştireceği mesleki çalışma seminerlerinin çevrimiçi yapılacağını açıkladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Avrupa Parlamentosu'nun ideolojik yaklaşımlarla ve çarpıtılmış bilgilerle hazırladığı Türkiye'nin gerçeklerini yansıtmayan raporunu en sert şekilde reddediyoruz dedi. ABD Merkez Bankası politika faizini %3,50-3,75 aralığında sabit tuttu. Federal Açık Piyasa Komitesi'nin toplantısının ardından yapılan açıklamada politika faizinde değişikliğe gidilmediği belirtildi. Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasının ilk karşılaşmasında Belçika'yı Ankara'da 3-0 mağlup etti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Final Serisi 3. maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Beşiktaş Gey'ini 82-71 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Polonya'dan Górnik Zabrze oldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.356 lira 87 kuruş, Amerikan doları 46 lira 44 kuruş, euro 53 lira 43 kuruş, sterlin 61 lira 71 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 78 dolar 72 sent, bir bitcoin 64.164 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.421 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Ege'nin iç kesimleri, Batı Akdeniz'in doğusu ve iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer pus görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: aksesuar reklamları sunar.
1: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 032.

0: et ve et ürünleri, sucuk, pastırma, kavurmada kalite. Toptan satışta güçlü tedarik, net güven. 0535 334 90 55. Çiftlik Mahallesi 4. Cadde numara 3 Gıda OSGB Tekeköy Samsun.
1: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, PPF kaplama, cam filmi, off-road pick-up aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 Köşebaşı. Aracınızı

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
2: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, et Atakent Dönercisi.
3: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
4: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
5: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi, Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi, 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
6: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsen Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 20 90.
7: Tatlıcı Burhan Usta, toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta, İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 97 78.
0: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
8: Tutku FM 105, duyguların frekansı.

Avrupa giden bir geminin sergüzeştini. Sen de ben kumarbaz macerası keşiflerin. Sen de uzaklığı, sen de ben imkansızlığı seviyorum gülüm. Güneşli bir ormana dalar gibi dalmak gözlerine. Ve kan ter içinde aç ve öfkeli. Ve bir avcı iştahıyla etini dişlemek senin.

0: Aksesuar reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Beykbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Beykbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
2: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde

0: artırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 çift 060.
2: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
3: Tutku FM 105, sadece bir frekans değil, bir tutku.

vakit. Dağ gibi bir yiğide kıydı geçti sanki vakit. Ne demeli şu zalime, kal bu gece kal ya da git. Azra

0: Din değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
2: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin. Asilon Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilon Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'nde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
0: Disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Rusya ziyaretinde Türk basınına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Fidan, NATO'nun içerisinde kabaca 3 grup var. ABD başlı başına bir kutup, Avrupa Birliği bir kutup, bir de bunun dışında kalan ülkeler. Bunun dışında kalan ülkelerden tek başına görüş oluşturma, adeta bir kutup olma niteliği taşıyan ülke Türkiye dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 44. kuruluş yıl dönümü nedeniyle İçişleri Bakanı Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir ve beraberindeki heyeti kabul etti. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 376 kişi yakalandı. 2112 kişi ise hududu geçemeden engellendi. Son bir hafta içerisinde ise 6 PKK'lı terörist teslim oldu. İçişleri Bakanlığı son 5 günde siber suçlarla mücadele kapsamında 23 ilde düzenlenen operasyonlarda 330 şüphelinin yakalandığını ve 91'inin tutuklandığını duyurdu. ABD ve İran savaşı sona erdirmeye yönelik mutabakat muhtırasını elektronik olarak imzaladı ve anlaşma yürürlüğe girdi. Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşmayı imzaladığını duyurdu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai de mutabakat muhtırası metninin İran ve ABD başkanları tarafından imzalandığını bildirdi. Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasının ilk karşılaşmasında Belçika'yı Ankara'da 3-0 mağlup etti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Final Serisi 3. maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Beşiktaş Gey'ini 82-71 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Polonya'dan Górnik Zabrze oldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6356 lira 87 kuruş, Amerikan doları 46 lira 44 kuruş, euro 53 lira 43 kuruş, sterlin 61 lira 71 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 78 dolar 72 sent, bir bitcoin 64.164 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.421 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Ege'nin iç kesimleri, Batı Akdeniz'in doğusu ve iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer pus görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
3: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
2: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: 71 Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: anladın mı? Yoksa göndereyim sana. Göndereyim gözyaşlarımı.
1: Sensizlik çöküverdi uzanan sahip.
2: Tutku FM 105. Tutkun bu frekansta. 105.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 97 78.
2: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
3: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
4: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
5: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: Bistrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 032.
2: Cücenoğlu et ve et ürünleri, sucuk, pastırma, kavurmada kalite. Toptan satışta güçlü tedarik, net güven. 0535 334 90 55. Çiftlik Mahallesi 4. Cadde numara 3 Gıda OSGB Tekeköy Samsun.
3: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, off-road pick-up aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: Disiplin Değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
2: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 5555. Samsun Kent Taksi. Yolculuğun en güvenilir adresi.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ABD ile İran arasında çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyor. Söz konusu mutabakatın bölgede kalıcı barış, güvenlik ve istikrara katkı sağlamasını temenni ediyoruz ifadeleri yer aldı. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi ABD ile İran arasındaki mutabakat, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve terörsüz Türkiye süreci olacak. MGK toplantısında diğer bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da ele alınacak. İçişleri Bakanlığı son 5 günde siber suçlarla mücadele kapsamında 23 ilde düzenlenen operasyonlarda 330 şüphelinin yakalandığını ve 91'inin tutuklandığını duyurdu. ABD ve İran savaşı sona erdirmeye yönelik mutabakat muhtırasını elektronik olarak imzaladı ve anlaşma yürürlüğe girdi. Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşmayı imzaladığını duyurdu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai de mutabakat muhtırası metninin İran ve ABD başkanları tarafından imzalandığını bildirdi. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasının ilk karşılaşmasında Belçika'yı Ankara'da 3-0 mağlup etti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Final Serisi 3. maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Beşiktaş Gain'i 82-71 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Polonya'dan Górnik Zabrze oldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.356 lira 87 kuruş, Amerikan doları 46 lira 44 kuruş, euro 53 lira 43 kuruş, sterlin 61 lira 71 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 78 dolar 72 sent, bir bitcoin 64.164 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.421 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Ege'nin iç kesimleri, Batı Akdeniz'in doğusu ve iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer pus görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
2: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracını

hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Ligar Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun. Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
1: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84. Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
1: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
2: Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi sitesindeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi sitesinde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
3: Tutku FM 105, duyguların frekansı.

sonu yoktu, bir gün ayrılacaktık. Kaderin kucağında belki bir oyuncaktık. Kabul et, suçunu senin de var. Hataların çalmış.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549-740-9523.
3: Bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 0060.
4: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
5: Backbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Backbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 20.

0: Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
0: Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'la bir araya geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti denildi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesi gerekçe gösterilerek yapılan organize siber dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarıda bulundu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 19 Haziran Cuma günü açılışı yapılacak Halkalı metro hattında konuştu. Bakan Uraloğlu, yarın hizmete açacağımız Halkalı Arnavutköy kesimiyle 69 kilometre uzunluğuyla tamamı yer altında olan metro sınıfında Türkiye'nin en uzun ve en hızlı, dünyanın da en uzun metro hatlarından birini tamamlamış olduk. Bu son kesimimiz 22 kilometre uzunluğunda olup 5 yeni istasyonu içermektedir diye konuştu. Şarkıcı Haluk Levent'in karşılıksız çek düzenlediği iddiasıyla yargılandığı davada karar verildi. İstanbul Anadolu 24. İcra Ceza Mahkemesi, Levent'i iki ayrı çek nedeniyle toplam yaklaşık 70 milyon lira adli para cezasına çarptırırken, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı uygulanmasına karar verdi. İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ve Siyonist rejimi yendik dedi. Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasının ilk karşılaşmasında Belçika'yı Ankara'da 3-0 mağlup etti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Final Serisi 3. maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Beşiktaş Gey'ini 82-71 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Polonya'dan Górnik Zabrze oldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.356 lira 87 kuruş, Amerikan doları 46 lira 44 kuruş, euro 53 lira 43 kuruş, sterlin 61 lira 71 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 78 dolar 72 sent, bir bitcoin 64.164 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.421 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Ege'nin iç kesimleri, Batı Akdeniz'in doğusu ve iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer pus görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

soytarlık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe, bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum.

kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni. Beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü. Bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya parladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun gözüm olsun. Ne olacaksa olsun.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Cücenoğlu et ve et ürünleri, sucuk, pastırma, kavurmada kalite. Toptan satışta güçlü tedarik, net güven. 0535 334 90 55. Çiftlik Mahallesi 4. Cadde numara 3 Gıda OSGB Tekeköy Samsun.
2: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
3: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, PPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
4: Ada Döner. Lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 0 32.
5: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres. Mentis Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
1: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 et Atakent Dönercisi.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 3775. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
4: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.
5: Tutku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz.

0: diyerek karşıma bir gün. Çıksan neye yarar artık geç oldu. Çıksan neye yarar artık geç oldu.
1: Tutku FM 105. Tutkun bu frekansta. 105.

Yüzüme bakma öyle. Ya evet ya hayır de. Bu aşk yürümez böyle. Susma, konuş bir şeyler söyle. Yüzüme bakma öyle. Ya evet ya hayır de. Bu aşk yürümez böyle.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
1: Dünya Göz, Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
3: Baba büyüksün!
2: Diyerek babasına sarılıyor.
4: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
5: İyi akşamı yapar.
0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549-740-9523.
6: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, led aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

Yaşadım sevginin en kör halini. Şimdi gel de ister seyret. Benim senden sonraki halim.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
2: Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'nde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
3: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sundu.
4: Lezzet yolculuğuna hazır olun. Öster ve Pide Salonu, geleneksel tariflerle gerçek pide keyfi sunuyor.

0: gibi esip geçime.
1: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
2: Frekansınız 105 olsun.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin. Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi Sitesi'nde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, off-road pick-up aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
2: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
3: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45 yıllık tecrübe, BMW'de 33 yıllık uzmanlık. Müşteri memnuniyetinde lider özel servisimizde BMW, Mini ve Land Rover araçlarınızın bakım ve onarımını güvenle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy, Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105. Tutkun bu frekansta. 105.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
3: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 Et Atakent Dönercisi.
0: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev. Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
1: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 0 32.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

0: 20.04 saatlerimiz sevgili dinleyiciler, Kalpten Kalbe programında beraberliğimiz Astrova Spor Salonu sponsorluğunda başlıyor Perşembe gecesinde ve hepiniz radyolarınızın başına hoş geldiniz. Birazdan 20.15 itibariyle WhatsApp üzerinden mesajlarınızı da yer vermeye başlıyoruz.
1: Tutku FM.

WhatsApp numaramız 0542 744 65 55. Biraz sonra mesajlarınıza yer vermeye başlıyoruz. Kalpten Kalbe programında sevdiklerinize mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz WhatsApp üzerinden.

Biri saksımızı çiğneyip gitti. Biri duvarları yıktı, camları kırdı. Fırtına gelip aramıza serildi. Biri milyon kere çoğaltıp hüzünleri, her şeyi kötüledi, bizi yaraladı. Biri şarabımızı döktü, soğanımızı çaldı. Biri hiç yoktan vurdu kafeste kuşumuzu. Ciğerim yanıyor, yüreğim kanıyor. Olmasaydı, olmasaydı sonumuz böyle.

Birer yolcuyduk aynı ormanda kaybolmuş. Aynı çıtırtıyla ürperen birer serçe. Hep aynı yerde karşılaşırdık, tesadüf bu. Birer tomurcuktuk hayatın kollarında. Birer çiğ damlasıydık bahar sabahında, gül yaprağında. Dedim ya, hiç yoktan susturuldu şarkımız. Yüreğim kanıyor, yüreğim kanıyor. Bitmeseydi, bitmeseydi bizim öykümüz böyle.

WhatsApp numaramız 0542 744 65 55. Sevgili dinleyiciler, sevdiklerinize, sevenlerinize mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Kalpten Kalbe programında beraberliğimiz Astrova Spor Salonu sponsorluğunda saat 20 itibariyle başlamış bulunuyor. Ve mesajlarınıza da yer vermeye başlıyoruz. Şarkı isteklerinizi mesajlarınızın en sonuna yazın sevgili dinleyiciler.

İyi yayınlar diliyorum Bıcır'ım. Gümüşünden sana ve serçemize armağan olsun. Şarkımız gücüm yetene kadar. Bıcır'ım gümüşünden sana ve serçemize armağan olsun diyor.

Sevdiklerimi kalbime gömüyorum dedim.

20-30 saat dinlemeniz kalpten kalbe programında Astrova Spor Salonu sponsorluğunda beraberliğimiz devam ediyor. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Samsu TTP Kapalı'da A7 koğuşunda yatmakta olan gönülsüzüm, ayarsızım Tamer Karahastan'a gelsin. Zaman çabuk geçsin, bütün olumsuzluklar bitsin. Seni hep mutlu anların içinde görmek istiyorum. Unutma, parlayacaksın ama doğru ışığın altında. Severinden Dağlara Mı Yazdın şarkısı armağan olsun diyor. Tamer Karahastan'a armağan oluyor.

İyi yayınlar A2'den, Tansu Kaplan'dan, Farklı Koğuşlar'da bulunan Can Bağım, Eda Büyükdağ dostları Nursen Açılık, Halene Olgun, Kader Birliği yaptığım, kardeşlerim İdem Öztali, Hasret Karakuz, Sobe Elif Kaya, Zeynep Olgun, Gökşe Erdoğan, Seda İkinci, ablalarım Aysun Büyükdağ, Eda Güney için Didem Yavuz, Çarşamba'ya sevip giden ablam Ayşegül Uluş, Can Parçalarım Ebru Kut, Büşra Çaycı, ayrıca abi ve kardeşlerim Recep Büyükdağ, Erdinç Güney'e, Erdal Can Büyükdağ, Nevzat Başvurt'a, Oğuzhan Kut, Abdullah Enver, Mutlu Umutcan, Aycan Yoldaşım, Dinçay Çarıkçı'ya selamım Baki'dir, canım şarkısı armağanım olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Tansu Kaplan için geliyor.

Radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Perşembe gecesinde Kalpten Kalbe programında beraberiz sevgili dinleyiciler. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar, ben Samsun'dan Fatih Eker. Samsun ATP A1 koğuşunda yatan sevgili Rabia'ma bakmaya doyuyorum. Ne bakmaya doyuyorum ne de bakarken doyuyorum sana. Seni çok seviyorum Biricim. Her gün filiz veren bir sevda benimkisi ve sadece sen büyütüyorsun aşkınla beni. Durgunum şarkısı benden Rabia'ma armağan olsun diyor Fatih Eker.

Mutlu FM 105.0, ben Mustafa Bağcı. Samsun kafalı da yatan aşkım, tek sevdiğim Bengüsün Sevim. Seni çok özledim, az kaldı güzel günlere. İnan, ben inanıyorum sana. Elleri neyleyim, o beni sevsin şarkısını armağan ediyorum. Allah'a emanet ol diyerek mesajını sonlandırıyor. Mustafa Bağcı için geliyor.

0: şimdi.
1: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajınıza yer vermeye sevgili dinleyiciler, Kalpten Kalbe programında en güzel şarkıların adresinde beraberiz. İyi yayınlar diliyorum. Ferhat, ben aileme ve bütün radyo dostlarına armağan olsun sıradaki en güzel şarkılar diyor. Diğer bir mesajımız. Gönlümden kalbime Bir Bile Bilsen parçasını sevdiğime ve Ebru'ya armağan ediyorum. Az sabır, her şey yolunda. Bitecek Allah'ın izniyle bu zor bugünler de geçecek, kimseler kalmayacak oralarda. Seni çok seviyorum, rüyanda beni gör, seni kocaman öpüyorum, Allah'ıma emanet ediyorum. Gönlümden kalbime armağan olsun diyor.

İyi yayınlar Emrah Yalçın'dan Kübra Taş'a armağan olsun. En güzel şarkılar diyor Emrah Yalçın. Diğer bir mesajımız, iyi yayınlar. Samsun TTP kapalı A10 koğuşunda olan Ahmet Sait Babaoğlu'na, varsın hiçbiri olmasın yanımda, ne dost dediğim ne yakınım dediğim, sen ol yeter, senin uğruna parçası armağan olsun Ahmet Sait Babaoğlu'na diyor ve canımdan can istediyor Tüdanya. Ömrüm.

yayınlar çarşamba STP'ye kapalı yatmakta olan Batuhan Pehlivan, Kader Bilek yaptığım kardeşlerim ve abilerim Görkem Tunç, Uğur, Özcan, Kudret Yılmaz, Kemal Bahara, ayrıca farklı cezaevlerinde bulunan canım kanım resim Samet Yıldırım, Umut Öztürk, Kemal Can Yıldırım, Yiğit Kaan Demir, Servet Ağaç'a, Doğukan Demir, Altan Eroğlu ve Türkan Taha Çırak'a selamlarım bakidir. Sen yanarsın şarkısı armağan olsun diyor. Batuhan Pehlivan için geliyor.

Sıra Spor Salonu sponsorluğunda beraberliğimiz devam ediyor sevgili dinleyiciler ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. A4 Koğuşu'ndan Eda Büyükdağ, her şeyim, umudum, Aysun Büyükdağ, Can Bacım, Tansu Kaplan, ciğerimin köşesi Erdal Can, Büyükdağ, ablam, Salih Akpınar, kardeşim Çiğdem Parsa, kızlarım Hilal Kayın, Hayat Çetin, Tuana Gülbulut, Alena Olgun, özgürlük servetimiz olsun elbet bir gün, ölüme yürürüm şarkısı armağan olsun diyor Eda Büyükdağ. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. A1 Koğuşu'ndan Nursen Açalık, ben Bafraçık'ta bulunan Samet Aynay'a, sensizken gözlerimi açtığımda bile karanlık değil, seninleyken dünyaya bile yeterim, sensizken kendime bile eksiğim, seni çok seviyorum, ölüme yürürüm şarkısı armağan olsun diyor Nursena Çalık için de geliyor.

İyi yayınlar, ben A7 Koğuşu'ndan tahliye olan Alihan Coşkun, gurbetteki Erzurum Oltu T tipi, kapalıda bulunan saygıdeğer abim Kemal Sarıkisar'ı, Samet Yıldırım, Efkarlı Ahmet Coşkun, Umut Öztürk, Müke Dayı, Ebu Bekir Sarıoğlu, Samet Çangalın'a, Kadir Eriz, Kaan Durukan, Tamer Karahasan, Ömer Faruk Çelik, Yaşar Can Kaplan, Doğukan Aktuman'a, Volkan Demirci, Urfalı Ali, Cemal Çatıbay'a, Digir Ali, Oğuzhan Kurt'a, Muharrem Durgun, Mustafa Yazıcı, Bektaş Aki Hüseyin, Güdeloğlu, Recep Canas'a, Umutcan Özcan, Serdar Çelik'e, Mert Akta, Arif Soydaş, Muhammed Eriz için Yemin Olsun şarkısı armağan olsun, tüm A7 koğuşuna armağanımdır ağaçı her yerde diyerek mesajını sonlandırıyor. Alihan Coşkun için geliyor.

İkinci saatimizi izleyen dinleyiciler, Kalpten Kalbe programında Astrova Spor Salonu sponsorluğunda. İyi yayınlar, merhabalar ki boşum, nasılsın? İyisindir inşallah, biz iyiyiz, bir sıkıntı yok, evdeyiz senin. Sen iyi ol, kurban olduğum, ben başka bir şey istemiyorum. Halin keyfin yerindedir inşallah, seni çok seviyorum özüm. Emrah Yalçın'dan Kübra Taş'a, geçmiyor günler parçası armağan olsun diyor Emrah Yalçın'dan.

Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Öncelikle selamun aleyküm, ben Uygun Sarı Usta. Aleyküm selam. Samsun T-Tipi A2'de yatan sevgilim Gökçe Erdoğan, seni çok seviyorum. Her an aklımdasın dünyam. Kendine iyi bak, kavuşacağımız günler yakın. Hasretle özlemle öpüyorum seni. Uygun Sarı Usta'dan armağan olsun diyor.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Kapalı C27 koğuşunda göz bebeğim Emre Temiz, Onur İhtiyaroğlu, Yener Dündar, Refik Dündar'a selam ederim. Emrem, canımın parçası, bugün görüşemedik ama yokluğunda sana olan sevdam daha da fazlalaşıyor. Sana çok aşığım, sakın aklından çıkarma. Bu şarkı kocam ve C27 koğuşuna özel armağanım olsun. Kocacığım, özellikle şarkıyı iyi dinle. Fatma Temiz'den, Mehmet Yakar'dan Ne Diyeyim şarkısı armağan olsun diyor. Arşivde bulunmadığı için bir başka şarkıyı sizler için de gönderiyoruz.

İyi yayınlar. Samsun Açık Cezaevi A8 koğuşunda yatmakta olan en değerliyim. Kulüp için ihtiyacım var. Sesine, görüşüne, parçasını istiyorum. Telefonla yetişemedim. Aramanı bekliyorum. Bir tanem seni çok seviyorum. Özgür günlerimize çok az kaldı. Tek zaafından varlığın hayatımda daim olsun. En değerliyim. Kulüp için armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımız Gizem Turgut'tan C11 koğuşunda yatan eşim Emrah Turgut'a gelsin. Ömrümün miladı. Seni herkesten ve her şeyden çok seviyorum. Sen benim en güzel yanımsın. Her zaman yanındayım. Sen benim arkamdaki asla yıkılmayacak dağımsın, gönül bağımsın. Son nefesime kadar seninim ve senin kalmaya yeminim. İyi geceler kalbimin sahibi. Her şey çok ama çok güzel olacak. Gizem Turgut'tan armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımız gurbette olan Fatma Coşkun Su. Elpandu Sevda, Zeynep Düzgün, Çiğdem Parsa, Gizem Gökmen, Kübra Altun, Ceylan Aptike, Ayşe Dursun, Meleko, Sıfır Beden Melek Ablam, Esra Karaca, Fatma Coşkun, Buse Çeça, Nehir Avcı, Hilal Ablam, Tavşanım Gamze Ablam, Hayat Çetin, Saliha Akpınar, Emel Tunceli, Babaanne, Zahide, Tonyalı, Semanur, Duygu, Aslı, adını yazamadıklarım, hepinizi çok seviyorum, hakkınızı helal edin. İhtiyacı var şarkısı, armağan olsun, Elif Coşkun Su, Çidom, İzemim, Yarim sizde kaldı canlarım diyerek mesajını sonlandırmış Fatma Coşkun Su.

Fatih'ten Kalbi programında sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Fransa'da bulunan biricik eşim göz bebeğim Ender Türe için mevsim mevsim parçasını rica ediyorum. Şu an uzakta olabilirsin ama kalbimiz hep yan yana, varlığın hayatımda daim olsun. Seni çok seviyorum gözümün nuru, yokluğunda sana olan aşkım daha da büyüyor. Ender Türe için armağan olsun diyor, deneyeceğiz.

Astaroba Spor Salonu Atakum'da Ömür Evleri'nde hizmetinize sevgili dinleyiciler, spor severleri hatırlatmış olalım. Tutku FM bünyesinde şu anda mesaj trafiği yoğunluğuna göre yaklaşık bir saate yakın bir sürede mesajlarınız yer alıyor. Yayınımız gece yarısına kadar devam ediyor. İyi yayınlar Arda Rengin'e, dedesi Mahmut Rengin'den, babaannesi Necla Rengin'den ve amcalarından sevgi dolu selamlar. Seni çok seviyoruz. Yüzündeki gülümseme hiç eksik olmasın. Yolun ve bahtın her zaman açık olsun. Ailen olarak her zaman yanındayız. Sevgilerimizle Arda Rengin'e armağan olsun diyorlar.

Evet, kaldığımız yerden mesajınıza yer vermeye devam ediyoruz. Değerli dinleyiciler, radyolarını yeni açan dinleyenlerimize de bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. İyi yayınlar. Samsun Çocuk Kapalı Dağ 16 koğuşunda yatan Efe Atmaca, kardeşime Mert, Alev, Enes, Taşkın, İsmail Yiğit, kardeşlerime Barış Kahraman'dan arada bir şarkısını armağan edip Samsun Tekeköy'den selamlar gönderiyorum. Mithat Haliloğlu Ensar Yazıcı'dan armağan olsun diyor. Ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

buyursunlar. Sıradaki parça Çiğdem Erdem'e Armağan Olsun diyor dinleyicimiz. Sonrasında diğer bir mesajımıza daha geçiyoruz. İyi yayınlar Mustafa Anga'ya Armağan Olsun, sıradaki en güzel şarkılar diyor dinleyicimiz. Peki WhatsApp üzerinden mesajınızı değerlendirmeye devam ediyoruz. Astrova Spor Salonu sponsorluğunda. İyi yayınlar canımın canı Merve Engin. Özlemek sevgiden payına düşen en ağır yükmüş ama biliyorum ki hasret ne kadar büyükse vuslat da o kadar güzel olacak. Yukon seni her saniye özlüyor. Sana çok ihtiyacım var, bugün için biraz buruk ama iyiyim, merak etme, seni çok seviyorum can parçam. Sensiz Yukon çok yalnız ama sefası sen olacaksan ben her cefayı çekmeye razıyım. Tutku parçasını Yukon'dan sana gelsin diyor.

Kaldığımız yerden mesajınıza yer vermeye devam ediyoruz. İyi yayınlar diliyorum Osman Aslan abi. Koğuşunda yatmakta olan kardeşim Aleyna Olgun. Diğer koğuşlarda yatmakta olan abilerim. Erol Değirmenci, Şahin Değirmenci, Furkan Uzun kardeşim. Kadir Dirican, hepinize selam olsun elbet bir bugünlerde geçer. Özgürlük servetiniz olsun. Ağladıkça şarkısı Osman Aslan'dan armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar Kabak Seyitepe'nde A26 blokta yatan yeğenim Efe Zeybek için Neden Gülüm parçasını yayınlarsanız çok sevinirim diyor. Arşivde bulunmadığı için bir başka şarkıyı gönderiyoruz. Kavuşmamıza çok az kaldı. Notumu da iletirseniz sevinirim. Yeğenim Efe Zeybek için armağan olsun diyor.

Yena Tutku FM bu gece deli gömleği aklıma alan mantıklı düşünemediğim C28'de Erşim Resul Dal Bey için gelsin beni düşün olur mu? Özlemini sorma, yokluğun ağır geliyor, sesini duymazsam her şey yarım kalıyor. Bu şarkı sana gelsin, seni özleyen kara kızdan armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar A24 koşuna bulunan Emre Yağızkaya. Annesinden mesajlarım oğlum. Mesafeler ne kadar uzak olursa olsun sen her zaman kalbimin en güzel yerindesin. İçinde bulunduğun günler elbet geçecek. Üşü oğlum odunu kaybetme, seni özlüyor. Dualarımda her gün sana yer veriyorum. Unutma ki seni seven ve yolunu gözleyen bir annem var. Allah seni korusun. Sana sabır ve güç versin. Lütfen hiçbir şeyi kafana takma. Yakında çıkacaksın inşallah. Ben buradayım. Seni bekliyorum. Seni çok seviyorum oğlum. Güzel şarkılar Emre Yağız Kaya'ya armağan olsun diyor.

anda mesaj olan tüm çalışanlarımıza da armağan olsun sevgili dinleyiciler. 20.45 itibariyle bizlere ulaşan mesajımıza yer veriyoruz. Yaklaşık bir saat oldu. İyi yayınlar A4 koğuşundan Tuana Gül, Bulut, farklı koğuşlarda olan ablalarım Aysun Büyükdağ, Sibel Kaya, Elif Kaya kadar bile yaptım. Kardeşlerim Tansu Kaplan, Beyza Nur Yüksel, Elif Dursun, Gülnur Çala, Yasemin Demirtaş, Hayat Çetin, Fatma Coşkun, Sevda Köse, Zerda Doğan, Özüm Hilal Kayın, Can Bağım, ablam Eda Büyükdağ, Erdal Can Büyükdağ ve A9 koğuşuna Tuana Gül Bulut'tan selam olsun, Mersi şarkısı armağan olsun diyor.

yayınlar A26 koşunda yapmakta olan eşim Yağız Çetin'e sevgiyle yolluyorum mesajımı. Sevgilim yarın kız arkadaşımın kadınlara özel bebek mevlütüne gidebilirim. Bu hafta annemlere gitmeyeceğim, seni çok seviyorum. İsterse bütün dünya senin karşında olsun. Ben arkana dönüp baktığında hep olacağım. Seni çok seviyorum. Bu şarkı ve tüm güzel şarkılar eşim Yağız Çetin'e armağan olsun diyor.

0: Perşembe gecesinde beraberiz değerli dinleyiciler. Yayınımız gece yarısına kadar devam edecek. Tüm mesajınıza yer vereceğiz. Şarkılarda olduğu için yayınlanması biraz zaman alıyor. İyi yayınlar A4 Koğuşu'ndan Hayat Çetin, Giresun SPD bulunan sevgili Madem, Berat Sözkesen, sen sağ oldukça solunda ben olacağım. Ömrün parçası armağan olsun Hayat Çetin'den diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz. 0542-744-6555 WhatsApp numaramız. İyi yayınlar. Samsun TTP kapalı C22'de yatan İlhan Kutbay için Gitme Kal şarkısını istiyorum. Elbet bir gün kavuşacağız inşallah. Seni çok seviyorum. Kara gözünden armağan olsun İlhan Kutbay diyor.
1: Ölü bir ağırlık var benim.

Merhabalar, iyi yayınlar. C20'de koşundan Serdar Doğan Yılmaz'a Engel şarkısı gelsin. Sevdiğim çok söze gerek yok, şarkıdaki sözler yeter. Umarım her şey yolundadır. Kendine iyi bak, iyi geceler notuyla Serdar Doğan Yılmaz'a armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Sevgili dinleyiciler, iyi yayınlar. Ferhat, ben sıradaki şarkılar aileme ve bütün radyo dostlarına armağan olsun. Her şey gönlünüzce olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Peki, sevenleriyle buluşturuyoruz.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: 22.00 saatlerimiz Perşembe gecesinde beraber sevgili dinleyiciler, bu saat itibariyle Samev Gayrimenkul sponsorluğunda yayınımız devam ediyor. İyi yayınlar verecek ablam Münevver Timiz'e, Yasemin Timiz'den gelsin benim canımın canı. Gözlerinin yine dolu dolu olduğunu hissettim. Keşke şu an sana sarılabilsem, seni öpüp koklayabilsem, o günlerde gelecek biliyorum. Biz çok güçlüyüz, şu an öyle hissetmiyor olabiliriz. Ama bunu da birlikte atlatacağız, güzel günler yakında. Ne kara kaşına parçası Münevver ablama da armağan olsun diyor dinicimiz, sevenleriyle buluşturuyoruz.

yayınlar Samsun T-Tipinde yatmakta olan Tunağan Sezer, Berkay Ak, Yaşar Can Kaplan'a, İdris, Melih Altay'a, Efe Güngör'den ve Kerim Çalışkan'dan selam olsun diyor. Ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

Canlar Kavak STP'ye kapalı yatmakta olan eşim Caner Çırak ve arkadaşları Özgür Zihni, Ersin Karakoç, Efe Zeybek, Enes İnan, Ethem Düzenci tez zamanda ailenize kavuşmanız dileğiyle Caner beklediğim geldi şarkı 3 geceleri yatamadığım şarkısı armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar diliyorum Canan Zeybek, annem Ela Naz ve Asil'inden. Kavak STP'nde A26 koğuşunda Efe Zeybek için armağan olsun. Asil, Ela, Canan, Atik, seni çok özlüyoruz, çok öpüyoruz ve tüm güzel şarkılarda senin için armağan olsun diyor dinleyicilerimiz.

İyi yayınlar A4 Koşu'ndan Yasemin Demir, Taş Dostlarım Hasan Evanoğlu, Gündür Çağzı, Eda Doğan, Eda Büyükdağ, Tuana Gülbulut, Hilal Kayınaya, Sinem Çetin, güzel seven insanlar, yanlış kalpleri, kanacaklar, unutulacak günler, unutulacak günler var şarkısını armağan ediyorum diyor. Yasemin Demirtaş'tan armağan oluyor. Format dışı olduğu için bir başka şarkıyı gönderiyoruz. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz hemen sevgili dinleyiciler. Biraz az verelim mesaj trafiğine. Yeni Samsun T-Tip'inde C22 koşunu yapmakta olan Erdal Can Büyükdağ, öncelikle babam Recep Büyükdağ ve Can Pareleri Maysun ve Eda Büyükdağ, Tansu Kaplan, Elif Kaya, Ümit Can Aya ve Seyfullah Başkurt'a yaktım parçasını armağan ediyorum diyor Erdal Can Büyükdağ. Bir başka mesajımız ise beni ulaştırmış mesajını yayınlar. Radyo dostlarına ve sevdiklerime sıradaki en güzel şarkılar armağan olsun. Her şey gönlünüzce olsun diyor. İyi yayınlar. Bazen tek başıma saatlerce yürüyesim geliyor. Sanki yürüdükçe her şey geçecekmiş gibi. Ben Karakız Y28 koğuşunda her şeyim Resul Dalbey için, sensiz yapamıyorum şarkısını armağan ediyorum diyor.

İyi yayınlar Ayet'e Koğuşu'ndan Umut Öztürk. Başta canım abim Samet Yıldırım ve çarşamba S tipinde yatan Can Özüm. Batuhan Pehlivan'a selam ederim. Kiminin rengini, kiminin karakterini bu zorlu yolda anladım. Eller Üzer şarkısını armağan ediyorum. Tek gerçek Samet Yıldırım diyerek mesajını sonlandırmış. Umut Öztürk için geliyor.

22.20 saatlerimiz Perşembe gecesinde Sam Evgari Meykül sponsorluğunda beraberiz değerli dinleyiciler, geceye devam ediyoruz. Ebu Bekir Sarıoğlu, resim abim Samet Yıldırım için Karlı Dağlar şarkısını armağan olsun. Not abim, senin gibi bir abi zor bulunur, Allah yokluğunu göstermesin inşallah diyor. Ebu Bekir Sarıoğlu'ndan armağan olsun diyor.

İyi yayınlar Eda Dilek Kaya'dan. C24 koğuşunda bulunan Emre Yağızkaya ve Efe Can Bıçakçı'ya selamlarımı gönderiyorum. Can parçalarım, dualarımızdasınız. Yavrularım, birbirinize arkadaş, dost ve yoldaş olun. Rabbim aranızdaki sevgi ve dayanışmayı eksik etmesin. Bütün güzel şarkılar A24 koğuşuna gelsin. Rabbim hepinize sabır, güç ve güzel günler nasip etsin inşallah. Tüm güzel şarkılar armağan olsun diyor Eda Dilek Kaya'dan. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Sevgili dinleyiciler, kaldığımız yerden seri bir şekilde tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. A'dan Z'ye şarkılarda yetiştirebildiğimiz kadar. İyi yayınlar, ben Osman Aslan A1 koğuşunda yatmakta olan can kardeşim Aleyna Olgun'a İknur Tebet'e, İstanbul'da dayımın oğluna, farklı koğuşlarda yatmakta olan Aslan kuzenim Seyit İhtiyar'a selam olsun sizleri. Çok seviyorum can kardeşlerim. Elbet bu günlerde geçer. Özgürlük servetiniz olsun. Elbirma Doktor şarkısı benden sizlere armağan olsun diyor Osman Aslan'dan.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Samsun T-Tipi'nde C22 koğuşunda yatmakta olan Seyfullah Başkut, aynı koğuşta yattığım dostlarım başlarıyız. Recep Büyükdağ, Tuna Çakır Erdal, Can Büyükdağ, Tuna Sezer Berkay, Akserkan Koloğlu'na ve diğer koğuşlarda yatan ablalarım Aysun Büyükdağ, Eda Büyükdağ olmak üzere selam ve dua ile armağan ediyorum diyor Seyfullah Başkurt'tan.

bir mesajımı sevgili dinleyiciler. Hasretin içimde uzun bir yol gibi uzansa da sevgin bana güç veriyor. İyi ki her gecenin sabahı olduğu gibi bu ayrılığın da bir sonu var. Seni özlemle ve sevgiyle bekliyorum. Kurban oldum Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a. Armağan olsun bu parça diyor. Emrah Yalçın içinde geliyor.

Samim Gayrimenkul sponsorluğunda gece devam ediyoruz. 22.38 yaptık saatimizi Perşembe gecesinde değerli dinleyiciler. Emirhan Karadayı, öncelikle Samsun Kapalı'da olan canım kardeşlerim Anıl Bayrak, Muhammed, Mustafa Aş, Rıdvan Sarı, Selçuk Beşlioğlu, Eren Yılmaz, Enver Can Sezer, abilerim Samet Polat'a, Uğur Akın'a, Ünal Eker, Batuhan Öz Yılmaz ve A23 Koğuşu'ndan selam olsun. Samsun Açık'ta yatmakta olan canlarım Fazıl Güler, Murat Sakallı, Arda Öztürk, Tekin Mert Can, Aşur Aydın, Erkan Can, Sezgin İptaş, Yusuf Sezer, Belkant Aksoy, Emirhan Aslan, Ömer Yadigaroğlu selam edelim. İsmini sayamadığım, beni tanıyan tüm abi ve kardeşlerime selam eder. Tez zamanda özgürlüklerine kavuşmalarını inşallah dilerim. Bildiğin gibi değil şarkısını armağan ediyorum. Emir Kabadayı'dan armağan olsun diyorum.

karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa, bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara, taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Bu bir hikayenin bitişi midir? Bu kanlı bir veda mıdır? Bu son savaşçının yediği kurşun, bu son kalenin de düşüşü müdür? Dalgaların çekilişi, bayrakların yıkılışı, bu şarkıların susuşu.

hız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk.

yayın açacağız. Koğuşundan Ekrem Yıldız, Beraber Kader Birliği yaptığım can dostum Ömer Aslan ve Abdullah Enver Mutlu başta olmak üzere Yar Senden Sonra şarkısını tüm kader mahkumlarına armağan ediyorum diyor. Ekrem Yıldız için giriyor.

0: Varsa aradığın ev, Samev Gayrimenkul katkılarıyla.
1: İyi yayınlar C7 koğuşunda olan Yusuf Han, Yamanoğlu'na canım sevgilim. Yaşayacağımız hiçbir zorluk, yaşadığımız aşktan daha büyük olamaz. Seni uzun konuşmalarımızı... Uzun konuşmalarımızı, gözlerine yakından bakmayı çok özledim. Kalbim hep seninle, aklın sakın kalmasın, Allah'a emanet ol bir tanem. Özledim seni şarkısını armağan ediyorum. Yusuf Han Yamanoğlu'na armağan olsun bu parça diyor denicimiz ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

Dilim damağım ne kadar kurulsa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.

Evet, yayınımız devam ediyor sevgili dinleyiciler. Gece yarısına kadar beraberiz. En güzel şarkıların adresinde tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Yayınlar Kavak Seyitipi'nde yatan, A26 koğuşunda yatan Efe Zeybek için seni dört gözle bekliyoruz. Seni çok seviyoruz. Atik Zeybek amcasından armağan olsun bu parça diyor Efe Zeybek için.

İyi yayınlar Can Yoldaşım, Berbem. Geceleri yokluğun çöküyor üstüme ama seni beklemek benim için yük değil, nefes gibi. Kimse bilmez içimde nasıl bir fırtına taşıdığımı, senin adın geçince kalbimin nasıl sızladığını. Demir kapılar ayırdı bizi ama özlemin bugün sol yanıma vurdu. Çok ihtiyacım var sana, bildiğin gibi değil. İyi miyim, kötü müyüm bilmiyorum. Bildiğim tek şey yokluğunun beni çok üzdüğü. Çarşamba Yukon yanında kurban olurum sana. Ama geçecek bu defa, senden Yukon'a gelsin. İyi geceler sol yanım. Canıma can olanım Merve Engin için gelsin diyor.

20.00 saatimiz Perşembe gecesinde yeni saatimizdeyiz ve son saatimiz içerisine girmiş bulunuyoruz. Değerli dinleyiciler, sırayla mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. WhatsApp üzerinden 5 sıradaki mesajımızı aktarıyoruz. A1 koğuşundan Nur Sena Çalık ben. Çarşamba S tipi A10 koğuşunda bulunan Kader Güleş'e belki zor zamanlardayız ama içimde hala bir umut var. Bir gün yan yana geleceğiz, seni çok özledim Rabia'nın. Mine'nin, Suudi'nin ve Ela'nın sana çok selamları var. Seni çok seviyoruz. İyi değilim şarkısı. Armağan olsun Nursena Çalık'tan diyor.

İyi yayınlar. Kapalı yatağın sevgilim Polat Paçak için mecburi istikametler şarkısını rica ediyorum. Her gece seni özleyerek uyuyorum. Her sabah seni daha çok severek uyanıyorum. En güzel duam gözlerini kapat ve huzurla uyu. Seni sonsuz seven biri var. Seni seviyorum Polat'ım. Gözlerinden öpüyorum. İyi geceler güzel gözüm diyerek mesajını sonlandırmış ve Polat Paçak'a armağan olsun diyorum.

Gayrimenkul sponsorluğunda gece devam ediyoruz. Hazar Göçeri, Hazar'ın zaman geçtikçe birbirimize olan sevgimiz, saygımız arttı. Ceza ve bizim sevdamıza değer kattı ayrılık. Bize aslında ders verdi. Kıymetliğim, benim seni çok seviyorum. Çok ağladım sensiz gece çökünce. Canı sağ olsun, sana armağan olsun kocam. Sen Hazar Göçer diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

Evet, sıradaki mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajlarınıza yer vermeye WhatsApp üzerinden değerlendiriyoruz. Mesajlarınızı bir kez daha hatırlatmış olalım. İyi yayınlar. İknur Tibet'i Alena Olguna C4 koğuşunda yatan Emirhan Uzun'a İstanbul'dan kucak dolusu selamlar diliyorum. Rabbim gülen yüzünüzü soldurmasın. Bugünler zor da olsa geçecek. Yalnız değilsiniz. Hiçbir zamanda olmayacaksınız. Bu parçam Bilge Osman Aslan'dan ve dayının oğlundan sizlere gelsin. Sözüm şiirlerin mükemmelidir diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Bahra T-Tipi Kapalı'da yatmakta olan abilerim ve kardeşlerim, ben Enver Uncu, tüm mahkumlara selam olsun. Başta B12 koğuşunda yatmakta olan herkese selamın aleyküm diyerek mesajını sonlandırmış Enver Uncu'dan armağan oluyor.

0: ağlayan.
1: Geceler sensiz yollar uzak özlemin derin ama içimde taşıdığım sevda hepsinden güçlü senin adınla başlayan her umut yarına biraz daha sıkı tutunmamı sağlıyor. Bil ki demir kapılar yalnızca bedenleri ayırır, gönlüm her an senin yanında sana sarılacağım günü bekliyor kurban olduğum. Emrah Yalçın'dan Kübra Taş'a ihtiyacım var şarkısı armağan olsun. Emrah Yalçın için gidiyor.

Perşembe'nin gecesinde beraberiz sevgili dinleyiciler. Kalpten Kalbe programında ve son yarım saatimiz gelen mesajları hemen listemize dahil ediyoruz. Şu anda geceye dahil bekleyen iki mesajımız var. İyi yayınlar Bafra T-Tipi Kapalı'da yapmakta olan Turan Demir'e Ömer Şahin'den. Kınanacaksın Evin Doğan Aydan, Belalı Başım Parçaları Armağan Olsun. Ablacığım aramanı bekliyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Turan Demir'e Ömer Şahin'den Armağan Olsun diyor.

yayınlar Bafra'da yatmakta olan abilerim ve kardeşlerim. Ben Enver Uncu. Tüm mahkumlara selam olsun. Başta B12 koğuşunda yatmakta olan herkese selamın aleyküm diyerek mesajını sonlandırıyor denicimiz.

Kalpten Kalbe programında son saatimizi izleyen dinleyiciler, WhatsApp numaramız 0542 744 65 55. Sen ulaştırmış mesajını yayınlar bütün radyo dostlarına ve Tutku FM dinleyenlerine armağan olsun. Sıradaki en güzel şarkılar emeğinize sağlık diyerek mesajını sonlandırıyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Mert ulaştırmış mesajını, bir yayınlar diliyorum. Bütün sevdiklerim için gelsin diyor ve Depo Seko alıyor sırayı. Çok farklı bir dünyasın diyor.

İyi yayınlar diliyorum. Ayrı koşuna yatmakta olan Gönül Sızım, Tamer Karaaslan'a armağan ediyorum. Bu güzel şarkıları Sibel'inden armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımız, Nur ulaştırmış mesajını, yayınlar. Ailem için gelsin. Taner abim, emeğine sağlık, tüm güzel şarkılar diyor.

Evet, Kahven Kahve programında sevgili dinleyiciler sona geliyoruz. Geceye dair son mesajınızı aktaracağız birazdan. Can ulaştırmış mesajını yayınlar, bütün radyo dostlarına armağan olsun diyor ve Orhan Gencebay söylüyor.

Saatler gece yarısını gösteriyor ve saat 20 itibariyle başlayan beraberliğimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Geceye dair son mesajınızı aktarıyoruz sevgili dinleyiciler. Hasretin gecenin en sessiz vaktinde kalbime dokunan bir rüzgar gibi adını düşündükçe içimde çiçekler açıyor. Belki yollar uzak, belki günler zor geçiyor ama sana olan sevgim hiçbir engel tanımıyor. Bir gün bu özlem sona erecek ve yarım kalan tüm sarılışlarımızı tamamlayacağız. O güne kadar kalbim adını en güzel yerde saklamaya devam edecek. Üzerini ört. Yarın yine seninle radyo başında olacağım. Seni çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Kurban olduğum Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a çabuk olalım. Aşkım şarkısını armağan ediyorum diyor. Geceye dair son isteğimiz Emrah Yalçın'dan sevenlerine ulaşıyor. Bana ayrılan sürenin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Mesajları da bir dinleyerek programımıza renk katan bütün dinleyenlerimize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Sevgiler paylaştıkça güzel, her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

Bu gece sen onun yüzüne açılmaz bir kapı kapattın. Kirli, paslı menteşelerin sesinde sıkıştı yüreğim. Kirpikleri hissetti yokluğunu, büktü boynuna. Deprem. Aylar sonra bir oda dolusu yalnızlığıyla sokaktaydı. Sicim gibi yağmur yağıyordu. Bir kenti boydan boya temizliyordu. Sokakta kimsecikler yoktu. Köpekler bir köşeye sinmiş, onu gözetliyordu. Kirliydi, yaşamaktan utanıyordu. Tir tir titriyordu yüreği, yaralı bir güvercin gibi. Oysa bu yürek bir zamanlar güneşe ateş vermişti. Bu yürek cehennemde buz satmıştı. Şimdi köpekler onun için ağlıyordu. Yorgundu, konuşamıyordu. Şu hayatı sırtından atamıyordu. Yerde kuru bir ayrılıkla bir kuş ölüsü yatıyordu. Bir deli rüzgar ellerindeki tozu aldı. Ne bir dost kaldı yanında, ne de bir düşman aklında. Zor bir gün, önünü göremiyordu. İnsanlar çığlık çığlığa yüzünü seçemiyordu. Gözlerinde aşksız ayrılık vardı. Kirpiğinden yüreğine saplanan paslı bir tren gibi geçip giden. Ellerinde bir yalnızlık, adımlarıyla büyüyen. Belli değildi kimin sevdası kimin yüreğinde. O aşkını taşırdı hayatın ta orta yerinde. Sırtında ayrılık, dilinde küfür. Ben gidiyorum, sen uyuyorsun. Pahalı bir kedi gibi sıcacık hayallerinin dibinde. Ben sokakta dövülmüş, sahipsiz bir köpek gibiyim. Ben gidiyorum, sen uyuyorsun. Ben gidiyorum, sen susuyorsun. Susmanın güzelliğinde suskunluğumla boğuluyorsun. Siliyorum dudağında kalan yalanı, yalan doğuruyorsun. Dokundukça ellerimde çoğalıyorsun. Ben geldiğim yoldan, geldiğim gibi acılara bezenip, ayrılığı bir gelin gibi süsleyip gidiyorum.

Bir kapı kapandı bu gece benim de gözlerimin içine. Kirpiklerim hissetti yokluğunu. Büktüm boynumu. Deprem bu. Tenime değdim kokun sinmiş mi diye. Sol elime baktım. Bahar gibiydin. Avucuma kuşlar kondu. Parmağıma yıldızlar. Bir nehir oldun aktın gittin. Sağ elime baktım. Cehennemdin. Ayrılıktın. Ateştin. Kordun. Deprem bu. Bir hayat yandı bitti, kül oldu. Adaklar yüreğimden geçip gitti. Tutabilseydim birini, korkmadan kesebilseydim eğer, biliyorum gelecektin. Zoruma gidiyor, zor bir gün. Bilirim zorla güzellik olmaz. Oysa çirkin olmak vardı. Kovsan da kapından gitmemek vardı. Ama bir üzüm vardı, ellerimde kaybolan. Öyle çok küçüldüm ki artık büyümek zamanı. Ey sevdalılar, ey dostlar, var olan bütün güzellikler, yürüyemediğim parke taşları, patika yollar, dağlar, taşlar, elveda, elveda sahil kasabaları, gidemediğim köyler, kentler. Ey sırtında hayatı taşıyan insanlar, hayata sevdasını taşıyan insanlar. Ey gagasında son bir tebessüm kalan martılar. Ey ölmüş çocuğunun alnını öpen analar. Siz kalın sağlıcakla, ben gidiyorum. Gözlerinizden akan iki damla isyan olsun. Bu bana yeter. Elveda yaralım. 40. kapıyı kırdım elveda. Dağların mektebi başka. Dağların mektebi başka.

boşuna yaktım o. Şimdiki aklımı koltuğumun altına alıp eski zamana gitsem, hayat sofrasında ömrümü nankörlere nan etmezdim. Şimdiki aklım olsaydı loş ışıklar altında gençliğimi boşa harcamazdım. Geleceğin heybesine 3-5 kuruş atar, ekmeğimi ekmeksizler uğruna harru harman savurmazdım. Şimdiki aklım olsaydı işe yaramazlarla işim olmazdı. Kimi elime, kimi cüzdanıma baktı, kimi yüreğimi, kimi ruhumu yaktı. Zaman tünelinde ömrüm su gibi aktı. Şimdiki aklım olsaydı bu çukura düşmezdim. Dostumu, düşmanımı seçerdim. Sevgi pınarında aşkın şarabını dolu.

boşuna yaktım mı? Şimdiki aklım olsaydı, yaramazlar için kendimi bu kadar yormazdım. Ne kadar dert varsa sırtıma yük etmişim. Beni bilmeyenleri kendim gibi bilmişim. Şimdiki aklım olsaydı, mutluluğun limanına demirler, korsan duygulara bulaşmazdım. Hep erteledim hayallerimi, ihmal ettim sevdiklerimi. Şimdiki aklım olsaydı, annemi babamı her gün arayıp sorardım. Duygularımı hoyratça harcamazdım. Şimdiki aklım olsaydı, büyüklerin öğüdünü aklıma kazırdım. Daha çok okur, daha fazla yazardım. Şimdiki aklım olsaydı, vaktimi boşa harcamazdım kardeş. Şimdiki aklım olsaydı, gençliğimi boşa harcamazdım.

ama yol uzun diye. Reddetme aşkımı, son sözüm diye. Böyle, böyle çok sevene bu nazın diye. Geliver yanıma, güldür yüzümü. Olmaz hiç kederin, olmaz hiç tasan. Şaşırır kalırsın aşkı tanısan. Beklemez gelirsin yerimde olsan. Geliver yanıma, geliver yanıma, güldür yüzümü.

karşıma çıktın sevda yolunda. Ben seni görmenin hatasındayım. Hasretine mahkum ettim kalbimi.

haller oldu bilemez. Kitaplarımı okullara dağıttım. Dolma kalemlerimi postacıya hediye ettim. Oyuncak arabalarımı çocuklara verdim. Bir sahil kasabasına yerleştim. Artık şiir yazmıyorum. İçimdeki hüzün denizinde balık tutuyorum. Bana bir haller oldu bilemez. Adını kalbimin en dibine yazdım. Silemezsin.

FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

0: sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.
1: Gülüyorsun ya. Arkanda bıraktığın bu enkazın selasını da okut. Öyle git. Farz et ki